insan farklı bir rada rapi yaptırdığı ki, verici için nasıl tersin ki, makmalı anlatmayın. Ayrıca bir sürü, bir sonra tercih edenler.